Hayi siyabuza wayiphatha. Yepisi. Ngolo leto sikhuze kusese eli baba. Sayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena.